veda kedim seri bir cuva diyaran Uvezi bir serkela dili Kudem jurgun bir saj khemanu

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes ku sor û dera min.

Eren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve eren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve eren azim, alem harap. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve eren azim, alem harap. Ey dilbere, ve dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve eren azim, alem harap.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Erkek gibi konuşuyor lan.
2: Babadan önce müstahmi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kule nezakım kapıcan cihazisi. Bilal kadar hap çay koş bu kirmet çirki. Haydi kirem haydi.
2: La bile kirivani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirivi la. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Bravo! Oğlun oldu.

0: Baktım, raştım be hesap. Lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed reng azap. Veyran ezim malum harap. Sübhanji şahı bitini. Hale giri hala gerdeni. Ez dingirim berdam dini. Veyran ezim malum harap. Eşka mecaz peyda buye. İrolimin dijvar buye. Hivit kim hakikiye. Veyran ezim malum harap.
1: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Son sözlerinizi buyurun. Bravo. Son.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sorun dera min.

0: Geriye bimin sed reng azap, veyran ezim malim xirap. Sübhan jî şahê bitinê, xalegirî xala gerdenê. Ez din girim berdam dinê, veyran ezim malim xirap. Eşqa mecaz peyda bûye, îrolî min dijwar bûye. Hîvî dikim heqîqiye, veyran ezim malim xirap.
1: Beli, son sözlerinizi buyurun.
2: Beli, son... Goşte va mirişka li ser girare çek emu zarok eme bukhul.
3: Girare çe, eme goş ser birinci bukhul, birinci koştere.
2: Ana ez zilamim ya te zilamim, gotnami nabiddi do, li ser girare.
3: Zilamu pirek de vena tine ye, te be arasiye evaya ne işete ye, ez eser birinci çekim.
2: Ana çima ulo reta kavini gotin biter nabe. Mişter goti yek sergirare, sergirare.
3: Dudurik kutu paçaya kodur tıkıntıra siyare diziti başta galaj mırdeje. Ham azarım ze ser birinci çekim, bakarı zite.
2: Keçe binave ilahi azete bidin ber buksa azete bina anayinim ha.
3: Mişter go birinci yani birinci.
2: Keçe mişter go sergirare, ali sergirare. Gotin hake be bu iserete.
3: Ama vallahi ze ser birinci çekim.
2: Keser birinci çeken, eke kopi bide he, de he.
3: O beyle.
2: De her.
3: De cuma abi.
2: He bantı ne koy, ama çoğun bir iş kente he.
3: O da cuma abi, her dakika vabi inicem.
2: Vallahi zana kaldım.
3: Eğim şey şemşetin ezinarım, ebu abi beri her gün.
2: Bir berda ne hatta bizlarım, de her.
4: Ya bana hevdu berdeyen, unel hevkinin emriyemiş kaderi, ez emir işkeyi o binim.

Sie mir die Herzen, nach euch die Herzen, mir war ich am Anikan, ja, mich mit der Kali, Kali. Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Zahari, Allah'ım sonrası bir açımın ucum yandacıydı Türkiye mi diye kapın zırabı çabı gülle biz mi teyli çapın vereyce porke jana kandile. Gerdan da ve çok da kondarayan tabi çartil yapıldı mı sen aşka faizli bir vermir atarı derdir bazı bir adı fırın kemine ve seyhavi dina barış gül ya. Mesel kudar tavan dedi kim Ramizan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber kuharam ne kerem kim geli havan okun o çıkavurin. مچیل بیاد ترند ترند باغر اگو دیاب شمن خیال خم اکین رگ وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخله عربه بسر راس میر ربی نه باه کور باه شر کور باه در بچه بر راس متهگ مینه از این شمین جمعیان گازی راجم مدیه کبند را به چپل دریج پرکش ناب کندیل گردن زره پنانی دکتره که دولت جوید اتیه چنده که دستانه کتیا خیال و

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

0: gözün fıtraş, biz ki siyah behnat huş. Ey doktore çapik bimeş, veren ezim malım harap. Bi keyf girim zülfet reş, biz ki siyah zülfet kamer. Eşka muhübet amin lisar, veren ezim malım harap. Sutum braştım bi hesap, li pirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed reng azap, veren ezim malım harap. Sübhanji şahı bitini, hale giri hala gerdeni. Ez dingirim berdam dini, veren ezim malım harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye. Hivet kim hakikiye, veren ezim malım harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

Ersin'e, diye Ersin'e, hoş diye Ersin'e, var içe mani kanyam, şimdi de kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme, bir tere bir tere, mami mamur et çama. Bakın ya dedin abi şaret edes, daha bu şüme deri desim aciliz, şüme desim aci orin. Nedi şeyleri lisele reklam rüştün, yeke kurmanca, yeke acemme, yeke. Ezan usulü asibin açımını cem yandan ciddi tırken mi diye ke, benzeri abi çabı gülle, biz mi teyli çepil, bir ece porke, jene kandile. Gerdan der ajuta kondar yan tabi chartili abdin sen aşka faiz ve vermer tarat der bazı adı bir gemine de sen havi dina varış gülya. Mesel kula tavan dedi kim rami şanı gilde ve leve şekerin yana ve ahmedi ile tarzı ile hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ekhab khab ke ber buhara le kerem kim gel ya van oldu no çıka varın. Mesel ve tarz tarz bağır rakot yer şemen akhiyal khama kin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Sıra sıra bina baye kurul baye şekul baye garbi çepur rasmete gimine. Azir şümini cem yandaziyet acememi diye kapın zıra ve çepil zireyce porke jinnab kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çantaki destana kut ya hiyalu

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan berberti u gele xoran azbe strani juan ra

böyle içip kimdi desteydi. Meni hum kari gaddare yoyak böyle içip kimdi.

0: Schlucken ruhig. Warum dann?
1: Robo,
2: lan önce mi istemiş tarım?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın
1: lan?
0: Bekri!
1: Efendim?
0: Dayanım! Kule bile zahım kapıcayın ki akısıysi! Bile kıda hakkı çayın koç bu kirmende çöpki! Haydi kirem haydi!
2: La bile kirirani ma hakkı! Kalesi bir gıhı gıhı!
3: La ya kirimi la! Çayını adına, gayrı çayını adıkum. Ve tadduğa, şu fışlar

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kırmızı sakın kapışacak o sisi. Bela kadar hapçay hoş bu kirli de çirki. Haydi kırım haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Kalesi ve gıhı ve gıhı var.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunun.

0: Spas kim? Erivale, sıhhatem ama mustaj xoş. Burası pır sıranı xoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selam.